0: yali agenda okuyigiriza ku sakramentu lya konfirimansiyo eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa, olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansiyo yasiimibwa obusiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba fayiro. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu otusabire.
1: Fiji ndamunyaka tunyese nyafama.